0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Can özüm medet eyle bana. Bil ki çok muhtacım sana. Gezdiğim bu sokaklarda sensizliği görüyor gözüm. Gezdiğim bu sokaklarda varlığını arıyor gözüm. Arıyor gözüm.

0: شنو نبقى.
1: Yara ağlıyordu Hamza'ya, Gök ağlıyordu Hamza'ya, Bedir ağlıyordu Hamza'ya, Uhud kahraman ne ağlıyordu, kılıçlar Hamza'yı arıyordu.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

0: Türkmen FM,
1: Bağdat frekansımız 89.9.
2: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa, Bağdat'ta TİKA Bağdat Koordinatörü Ömer Faruk'la Kerkük'te yapılması planlanan projeleri görüştü. Başbakan Ali Zeydi, hükümetin Irak'ın güvenliğini veya bölgenin istikrarını tehdit eden hiçbir girişime tolerans göstermeyeceğini belirtti. Koordinasyon çerçevesi Kurban Bayramı sonrası kabinenin tamamlanması karar alırken Irak'ın güvenliği ve egemenliğinin korunması çağrısında bulundu. Merkez Bankası Başkanı Ali Allak, döviz kurunun istikrarlı ve maaşların güvence altında olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Libya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı görevlerini yürüten Tahir El-Bauri, Irak'a davet etti. Eğitim Bakanlığı, merkezi sınavlara katılma hakkı kazanmayan öğrencilerin final sınavlara katılacağı yönündeki haberleri yalanladı. Federal Yüksek Mahkeme, Başbakan Ali Zeydi'nin yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmesine ilişkin itirazın gelecek Temmuz ayında görüşüleceğini belirtti. Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Areci, Irak'ın anayasaya bağlı olduğunu ve topraklarının komşu ülkelere saldırı amacıyla kullanılmasına izin vermeyeceğini söyledi. Yerel kaynaklar, ambarda bir kamyon şoförü kesilen ceza nedeniyle kendini yaktı dedi. Kerkük Polis Komutanlığı, döviz büroları ve şirketleri hedef alan birçok hırsızlık olayından sorumlu bir zanlıyı yakaladı. Lübnan Hizbullah'ı Güney Lübnan'da bir İsrail gücüne hedef aldığını duyurdu. İsrail ordusu Güney Lübnan'da aralarında iki subayın da bulunduğu 7 askerin yaralandığını açıkladı. İran devrim muhafızları müzakerelerde yaşanacak herhangi bir başarısızlığın sorumluluğunu yalnızca İsrail'in taşıyacağını belirtti. İran Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden alınan geçiş ücretleri tüm ülkelere uygulanmıyor dedi. Amerika Başkanı Donald Trump, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'la çok iyi bir telefon görüşmesi yaptığını ve Erdoğan'ı harika bir müttefik olarak nitelendirdiğini açıkladı. Almanya Dışişleri Bakanlığı, Suriyeli mültecilerin gönüllü dönüşü karşılığında verilen desteğin 8.000 euroya çıkarılmasını değerlendiriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya ile Çin arasındaki kapsamlı ortaklığın ve stratejik işbirliğin güçlendirilmesine ilişkin ortak bildiri imzaladı. Amerika Başkanı Donald Trump, bir anlaşmaya varılana kadar İran'a yönelik hiçbir yatırımı kaldırmayacağız dedi. Amerika yargısı eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro hakkında suçlamalarda bulundu. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
3: طاب توقيتكم مستمعينا الأكارم، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. رئيس مجلس الوزراء علي زيدي يؤكد خلال زيارته إلى وزارة الكهرباء ضرورة استنفار الجهود من أجل رفع إنتاج الطاقة الكهربائية وتقليل ساعة القطع المبرمج. رئيس الوزراء علي زيدي يؤكد أن الحكومة لن تتهاون مع أي تهديد يمس أمن العراق أو استقرار المنطقة. الإطار التنسيقي يقرر المضي باستكمال الكابينة الوزارية بعد عيد الأضحى المبارك ويدعو لحماية أمن العراق وسيادته. محافظ البنك المركزي علي العلاق يشير إلى أن سعر الصرف مستقر والرواتب مؤمنة وعجز الموازنة بات هيكليا ومزمنا. وزير الخارجية فؤاد حسين يوجه دعوة إلى المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة ليبيا الطاهر الباعور لزيارة العراق. وزارة التربية في شمول الطلبة غير المؤهلين للامتحانات الوزارية بالدخول الشامل. المحكمة الاتحادية العليا تحدد الأول من شهر تموز المقبل موعدا للنظر بالطعن في تكليف رئيس الوزراء علي الزيدي برئاسة الحكومة الجديدة. مستشار الأمن القومي قاسم العرجي يؤكد التزام العراق بالدستور ومنع استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار. مصدر أمني يعلن انتحار ضابط برتبة عقيد منسوب إلى وزارة الدفاع بإطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس داخل منزله ضمن منطقة المنصور ببغداد. مصدر محلي يعلن أن سائق شاحنة يحرق نفسه في محافظة الأنبار بسبب فرض غرامة عليه. قيادة شرطة محافظة كركوك تعلن اعتقال متهم مسؤول عن تنفيذ عدة سرقات استهدفت مكاتب الصيرفة وشركات داخل المحافظة. حزب الله اللبناني يعلن عن استهداف قوة إسرائيلية جنوب لبنان. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: تركمان FM بعدد فريكانسمز 89.9.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
1: Bir seher vaktinde Mescid-i Nebevi'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle beraber sohbet ederlerken küçük torunları Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine oturdular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hasan'ın mübarek ağzından Hazreti Hüseyin'i mübarek boynundan öptü. O an Cebrail aleyhisselam geldi. Elinde 3 gömlek vardı. Dedi, ya kardeşim Muhammed, Allah Celle Celaluhu'nun sana selamı var. Bu siyah gömlek yaz gömleğidir. Bunu sana getirdim. Bu yeşil gömlek Hazreti Hasan'ındır. Bil ki Hazreti Hasan ağzından zehirlenerek şehit olacak. Bu kızıl gömlek ise Hazreti Hüseyin'indir. Bil ki o da boynundan şehit olacak, dedi ve oradan ayrıldı. Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Miraç'a çıkarken Kerbela'yı gördü. Hazreti Hüseyin'i gördü. Hazreti Hüseyin'in çektiği işkenceleri gördü ve Hazreti Hüseyin'in nasıl şehit olduğunu gördü. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sazını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح

يا مبدي يا مبدي, sanki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın.

Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak, beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetin. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir, öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin,
acizimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Acizime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine acizin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim. Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok. Ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir. Zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim. Sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum. Sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an. Senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar. Seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi
gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği, sensin görünenlerin gösterdiği, sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin, her dilin yücelttiği sensin, ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin, her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: يا بر يا بر.
1: Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum, senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim. Sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki, günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki, kendi hafızamdan da silersin günahlarımı, mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım, affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf. Yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. cemalinle iltifat et bana, refetinle muamele et bana. Ya malikul mülk, ya malikul mülk, mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk, dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelal vel İkram, ya Zülcelal vel İkram. Keremin öyle bol ki senin. Bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam, en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nesta'in. İyyâke nesta'in. Ya Muğni, ya Muğni. Bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece. Elimiz de senin ihsanın. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya dar. Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni. Ya Nafi, ya Nafi. Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi. Sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki. Ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahice eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin, beka bahşet imanı. Ya varis, ya varis. Yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, Ya Reşid, Ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, Ya Sabur, Eyyub aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselamı versin. Sensin Sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni. Ya Hakem, Ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, Ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, Ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, Ya Habir, gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, Ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin. Mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, Ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, Ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, Ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, Ya Ali. En güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin. Yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin. Senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, Ya Kebir. Cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, Ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
2: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni, sabaha eriştir.
1: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir, koru beni, kapına yetiştir.
2: Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir. Koru beni, menzile eriştir.
1: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar. Ufuklar senindir. Koru beni, ötelere eriştir.
2: İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir. Koru beni, yakınlığına eriştir.
1: Defterim açılır bir gün, günahlarım çok tutar. Takdir senindir, koru beni, affını yetiştir.
2: Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir, koru beni, müjdeni yetiştir.
1: Ya Mukit, Ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hazib, ya Hazib. Emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez, unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin. Sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakın beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman. Sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik. Kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus. Sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya Selam, Ya Selam. Sensin Selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin. Sensin gariplerin sığınağı.
sensin kimsesizlerin dayağı. Sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de Firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme.

rahimsin. Ben ölüyüm, sen haysın. Ben çaresizim, sen ehadsın. Ben muhtacım, sen sametsin. Ben sağırım, işiten sensin. Ben körüm, gören sensin. Ben dilsizim, konuşan sensin. Ben yaratılıyorum, yaratan sensin. Ben yokum, var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım, yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim, rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilen

bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya kabıd, ya basit, ya kabıd, ya basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, ya Hafîn. Öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz. İzzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil. Sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî. Yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hâre, hâre küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözleri.

Değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Buradan sizlere hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar, cuma uzun mübarek olsun. Hayırlı günler dilerim sizler için. Ve değerli dostlarımız, yeni bir haftaya başlayacak. Değerli dostlarımıza ne diyelim? İnşallah Allah rızkı uzu artırsın, Allah bütün insanlarımızı saklasın ve tabii ki de bayrama yakındı değerli dostlarımız. Kaç gün sonra bayramdı. Buradan insanlarımıza diyelim inşallah hazırlıklarımızı gördünüz ve çocuklarımız için inşallah güzel asbablar aldık. Aynı vakitte buradan saygı salamımızı bütün hanımlarımıza, şoför arkadaşlarımıza gönderelim. Görev başında olan kişilere, sizlere ne diyelim? Cumanız mübarek olsun. Allah saklasın sizleri. Evet değerli dostlarımız, eğer isterseniz bizlerle katılmak numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla katılabilirsiniz. Bir daha tekrar edelim. 0770 131 34 61 numarasıyla bizlerle olabilirsiniz. WhatsApp yoluyla da mesaj gönderebilirsiniz bizler için değerli dostlarımız. Ve buradan sizlere ne diyelim, programımız başladı. Hazırsınız? Tamam, eğer hazır iseniz değerli dostlarımız hemen gidelim. Türkmenca bir güzel şarkı dinleyelim. Ahmet Vacid'in sesinden olacaktır. Açılış şarkımız olsun, sizlere armağan olsun. Bütün Türk dünyasında bulunan insanlarımıza ve gurbette bulunan insanlarımıza da armağan gelsin. Ve değerli dostlarımız, bir daha iyi vakitler, iyi akşamlar dilerim sizler için. Bu şarkıyla bırakım sizleri.

0: Sutlama kimsani Sagima kadari San seva bilmadu Manim kadari San seva bilmadu manim kadari Sutlama kimsani
1: Suçlama kimsəni, evet değerli dinleyicilerimiz bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Elimize bir mesaj ulaşıbdı. Yar arkadaşımızdan gelibdi yazıb. Merhaba Lina Hanım, iyi cümalar dilerim sizler için yazıb. Mustafa Semir'in sesinden bir şarkı istirəm. Armağan edirəm özünü, özellikle de Türkmenlere ve teşekkürler.

Evet değerli dostlarımız, güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Nazan arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Lina Hanım, Ceylan sesinden bir şarkı verseniz bizlere memnun olduk ve iyi yayınlar dileyipti. Teşekkür ederek katıldığı için bizlerden ve burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Evet değerli dinleyicilerimiz, giden şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Ve değerli dostlarımız, duysun bütün memleket. Seviyorum ben onu, duysun bütün memleket. Evet değerli dostlarımız, elimize bir mesaj ulaşıptı. Oh yağın sizler için özünü bakağın, kimden gelip ve ne yazıptı bizler için değerli dostlarımız. Buradan yazıp, selamu aleyküm, mesela alkayr, şlönküm zeynin inşallah, atlıb uğni tırdal abdallah, ehdiyel kadir türkmana feyemul ehli ve ahbabi ve ikhvani ve azdiqai, eşkürküm cezili şükür, tahiyyati ve ihtirami li cemiyi, avukat cemili ahukum, Ersan Sorani. Teşekkür ederek senin Ersan arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız, dilerse öz gidağın bu güzel şarkımız dünyaya Rıza Abdullah'ın sesinden olacaktır. Özellikle de arkadaşımıza armağan olsun. İyi günler dilerim öz için ve değerli dostlarımız, eğer isterse öz katılmak numaramızı bir daha hatırlatım sizlere. 0770 131 34 61 numarasıyla katılabilirsiniz.

Ve değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı dinledik ve iyi günler ve akşamlar dilerik sizler için. Hemen okuyalım, bir ayrı mesaj ulaşıp elimize. Selamu aleyküm Lina Hanım, ana tabakum min İstanbul. Arid ugniye ehdiha l'akhuya Ala fi Ankara ve ila kulli müstemi'in el-kiram, meşkur cemiyen. Sadığı şarkı Seyfi Amr'dan olacaktır. Tamam, o zaman gidelim. Hemen bu güzel şarkını dinleyin ve armağan olsun bütün dinleyicilere ve bütün değerli dostlara ve İstanbul'da bulunan kişilere.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve değerli dostlarımıza ne diyelim, programımız sizlerle devam edirik. Değerli az dinleyicilerimiz, elimize bir mesajı ulaşıbdı. Dilerse öz oxuyağın sizler için özünü Nazan arkadaşımızdan gelibdi. Yazıb, merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Lina Hanım, sizden bir şarkı istirəm, Kuray Avcı'nın sesinden olsun. Armağan edirəm özünü bütün sevenlere, özellikle de bütün dinleyicilere.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden güzel şarkımızı dinledik. Ve buradan elimize bir mesaj ulaşıptı. Şen arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bir şarkı isteyip bizlerden yazıp bu şarkını armağan edilen bütün Türkmenlere, özellikle de yazıp cephede bulunan insanlara armağan olsun. Ve yazıp çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz senin katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız. Buradan bütün değerli dinleyicilerimize ne diyelim? Hoş geldiniz, safalar getirdiniz, istekler programına.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden, bu güzel şarkımızı dinledik ve özellikle de Şen arkadaşımıza geldi. Değerli dostlarımız, programımız sizlerle devam edir. Elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımız yazıp selamu aleyküm, mümkün atlıp ugniyet Asale Nasri Kadil Huruf ve Ehdiha Min Firas ila Habibeti yazıptı. Teşekkür ederek senden katıldığı için bizlerden Firas arkadaşımız şarkını tabii ki de verecek sana. Ve özellikle de sevgili ve armağan olsun. Değerli dostlarımız, programımız sizlerle devam edir. Bu Arapça bir şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden güzel şarkımızı dinledik. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Yıldırım arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar, nasılsınız, inşallah iyisiniz. Ali Benen sesinden bir şarkı isterim. Armağan ederim özünü, düz halkını.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden bu güzel şarkımızı. Hep beraber dinledik, iyi vaxtlar dilerik sizler için. Elimizde bir mesaj ulaşıbdı. Hemen oxuyağın, baxağın kimden gelip. Süzen arkadaşımız yazıp merhabalar. Nasılsınız? İnşallah

Evet değerli dinleyicilerimiz, güzel şarkımızı dinledik ve şimdi de elimize bir ayrı mesaj ulaştı İbrahim arkadaşımızdan. Bakalım ne yazıp bizler için. Yazıp merhabalar, intizarın sesinden bu güzel şarkı istedim sizlerden. Armağan ederim özünü bütün değerli dostlara.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve değerli dinleyicilerimiz programımız devam ediyor. Buradan elimize bir mesaj ulaşıptı. Rim arkadaşımızdan yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Eğer mümkünse bir güzel şarkı verseniz bizlere, hadisenin sesinden olsun ve teşekkürler yazın.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden, bu muhteşem şarkımızı dinledik. Ve değerli dostlarımız, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Elimize bir mesaj ulaşıp Adil arkadaşımız Kore sentinden katılıp da yazıp merhabalar. Eğer mümkünse Serdar Ortaç'ın sesinden bir güzel şarkı isterim sizlerden. Armağan ediyorum özüm bütün dinleyicilere ve Lina Hanım sizlere armağan gelsin.

Evet değerli dostlarımız, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Arkadaşımız yazıp merhabalar. Türkmen Elia saygı salamını gönderipti ve yazıp bir şarkı istirem. Oğlumun arkadaşlarına armağan olsun Ahmet Haneş'e ve bütün arkadaşlarına armağan edip tözünü. Yazıptı teşekkürler. Ali Bene'den bir şarkı isteyip. Ama Ali Bene'nin sesine şarkı verdik. O zaman sıradaki şarkı sana ve oğluna ve oğlumun arkadaşlarına armağan gelsin.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve değerli dostlarımıza ne diyelim, programımız sizlerle devam edir. Elimize bir mesaj ulaşıbdı, kırmızı gülden yazıb Ebru Gündaş'ın sesinden bir şarkı versavuz, memnun olduk sizden ve teşekkürler.

Evet değerli dinleyicilerimiz ve şimdiden bize bir mesaj ulaşıptı. Buradan fazla arkadaşımızdan gelipti yazıp merhabalar nasılsınız? Mısala Center'den katılım. Bir şarkı isterim sizlerden. Bütün Türkmenlere armağan ederim. Ve Lina Hanım sizler armağan olsun.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Değerli dostlarımız, buradan bir arkadaşımız mesaj gönderip bizler için hemen okuyağın sizler için özünü Neriman arkadaşımızdan gelipti. Yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Teşekkür ederek bizler iyiyiz. İnşallah sen de iyisin. Yazıptı, eğer mümkünse buradan bir şarkı isteyip bizlerden İsmail Kağan sesinden olsun armağan edipti özünü. Bütün çocuklarına ve bizlere armağan olsun deyipti. Dilerseniz gidelim hemen bu güzel şarkımızı dinleyelim. Ve programımızın az bir süresi kaldı, bitecekti. Siz de katılın bizlerle.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve değerli dostlarımız programımız devam ediyor. Buradan elimize bir mesajı gelip Fatma arkadaşımız yazdı, Lina Hanım bir güzel şarkı ver bizlere. Armağan ederim özünü, dost halkına özellikle de Kerkü topluluğundan akribem armağan olsun ve sizlere yazık.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Ömer arkadaşımız bir mesaj gönderip de yazıp merhabalar, nasılsınız, inşallah iyisiniz. Eğer mümkünse bir güzel şarkı isterim sizlerden, armağan ederim özünü bütün değerli dinleyicilere, özellikle de ekibimize armağan olsun. Ve yazıp Lina Hanım, sizlere de armağan gelsin, teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederiz senin katıldığı için. Bizlerden bir ayrı mesaj ulaşıp telimize, bakalım kimden gelipti değerli dostlarımız ve ne yazıptı bizler için. Buradan Ahmet arkadaşımız yazıp merhabalar, eğer mümkünse Hitem Yusuf'un sesinden bir güzel şarkı verin bizlere, armağan edir gözünü, bütün dinleyicilere ve Arap arkadaşlara armağan olsun.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha katıldık sizlerden. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Bakalım arkadaşımız ne yazıptı? Hello Ablaruhum. Hemen Esin Anası yazıptı. Bir şarkı istirem, armağan edirem özünü Ebu Esin'e gelsin. Ve sağ olun, var olun abla hayatım yazıp. Biz teşekkür ederiz senden katıldığı için. Bizlerden saygı salamımız var sana. Ve dilerse öz gidelim şarkımızı dinleyelim. Bakalım şarkımızın sözün olacaktır. Bu Esin'e ve eşine ve çocuklarına armağan olsun.

Ve elimize bir ayrı mesaj ulaştı. Nazım arkadaşımız yazıptı. Merhabalar. Kerkük'ten katıldım sizlerden. Buradan Helvasti bölgesinden bir şarkı, roman şarkısı verseniz bizlere memnun olduk. Armağan Eda'nın özünü bütün İstanbul'da bulunan insanlara.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve elimize son mesajımız ulaştı. Hemen okuyalım sizler için özünü. Merhaba ablanız Esen, bir şarkı istirham armağan ederim özünü Esin annasına. İhtiyacım var şarkısı, çok sağ ol, var ol yazıptı. Biz teşekkür ederiz senin katıldığı için. Bizlerden değerli dostlarımız, programımızın sonuna geldik. Gönül isterdi ki daha fazla vaxtlar kalagın sizlerle, ama programın vaxtı malimdi değerli dostlarımız. Buradan bütün insanlarımıza ne diyeyim, öz üzeyi baxın, sevdikleri üzeyi baxın, kalın sağlıkla bir gün sunmakta. Ben Lina Cömert ve buradan ne diyeyim sizlere, aynı vaxtda gelen hafta görüşeceğiz.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: يا حلو، بتدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
3: 90.1
2: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
3: 90.1
2: Türkmen FM sesiniz.
4: Türkmen FM hayatın ritmi.
2: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
3: 90.1
4: Türkmen
3: FM sesinle.
2: Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

taşıyan bulut, ayazını beklediğim sabah. Sen salıncak kurduğum ağaç, sen hayatımın tek sesi. Sen yanağımı açtan soğuk, sen dalgın yürüyüşlerim. Sen canlı çıktığım yangın, sen ertelediğim acelem. Sen içtikçe susadığım, sen düşersem açılan kanat. Sen yazdıkça uzayan şarkım, sen dört mevsimin melezi.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Benim görük mü sen neredesin? Saldı imanı derdesin. Gözüm ağam sevdi küstü vazgeçti. Sonra döndü bir desen. Bu sevda ne sevdadı ömrüm.

0: خیرش عزیز و سال.
1: سعیش.
0: رایق و سالخ.
1: سالس.
0: طبیعی از عزیز کوپیلر ده سال بابا ما
1: سال. سال ننما سال یارما.
0: چه جواب سوژه چی می‌آید مز؟
1: منون سوژه دیگر شهر مز استاد ارتن اسماعیل دو زیاد.
0: ارتن اسماعیل بردم سعیم
1: مز سایر مز.
0: بستاسی؟
1: بستاسی من عاید.
0: ارزو عاید. ارزو دخیب سان ارزو.
1: من دخمه شم ازی.
0: güzel hayranlar kazandı bunda.
1: Doğru.
0: Çok güzel kaptırdı yani.
1: Ben bunu Mayed abi, ben bunu 2005'te 2005 albümüne koymuştum özün. Yani tecil etmiştim özün. 2005'ten sonra kardeşimiz burada saygı selamımız, degeli sanatçımız Ahmet Benna. Ahmet Benna bu bestanı istedim benden. Ama Ahmet Benna rüskat aldığı zaman dedi Hazretler mesela bunun lahnin de akışı mesela Kürt lahnin dedim özün. Ama yani baksayım mesela Kürt'ten bayat aynandı lahnları.
0: Ya kundu birbirlerine.
1: Yani bir aynandı. Mesela mamki bayatad on Ahmet Kürt'e etti özün. Ama lahiller aynı lahindir.
0: Evet. Çok güzeldi aruza sağlık.
1: Sağ olasın.
0: Sağ olasın. Kimine mi geçip. Yani böyle besteler kalıcı bestelerdi.
1: Doğru.
0: Bunlar iller sonra okunu yani.
1: Doğru.
0: Dört dörtlüdü hem sözleri hem lahni.
1: Doğru.
0: Çok güzel.
1: Sağ olasın.
0: Başka şehirlerden kimlerden alsın söz?
1: Ben Doktor Sadık Assafoğlu.
0: Buradan sevgimiz.
1: Buradan saygı selamımız mesela. Ustad Thabit Kassafoğlu. Ben Doktor Yusuf, Yusuf Berber Duzlavı. Raad Aşık. Buradan saygı selamımızlarla. Ben Mayed abi mesela her şairden Hazretler'e mesela bir iki beste alım. Başkalarına da hürmetim var. Seve seve inşallah. İnşallah sizlerden de yeni sözler bekleriz inşallah.
0: İnşallah. Şimdi biz hizmetteyiz.
1: Sağ olasın. Sağ olasın.
0: İşte güzellik de orada. Ben her vakit diyorum. Ben sanatçılar var. Yani burada davet etmişiz. Konuşu baksan bir 20 beste meydana koyuptu.
1: Doğru.
0: Söz özünündü. Lahin özünündü.
1: Doğru.
0: Öz de okur özün.
1: Doğru.
0: İşte bir zevk olduğu için bak bir meyvanı yedik o zaman ne kadar güzeliyse.
1: Doğru.
0: Ama bir kez bu kızı ol yani. Bes başka türlü zevklar, başka şu ihsaslar, başka
1: doğru.
0: Fikirler olduğu zaman
1: belet.
0: Yani millet yanında daha güzelleşir.
1: Doğru.
0: Yani kocaman kocaman sanatçılar var. Sadece bir şairden olmaz. Sadece bir bestecisinden bestan olmaz.
1: Doğru.
0: Tut büyük sanatçılar kimler varsa Blender Soydu, İbrahim Tatlıses'ti, Orhan Gencebay. Yani ne kadar özünün de kabiliyeti var lahn etmeye, söz yazmaya da ama sadece özünü şey etmez. Hazirler yani başkalarından alsın daha güzel
1: doğru.
0: Millete yetişsin. Horiyat kimlerden horiyat alsın? Özü düzel seninki.
1: Ben düzelim. Mayed abim mesela ben Hazirler eski mesela eski okçular dinlerimizden mesela. Ama horiyatta mesela bir horiyatı eşittiğim zaman Hazirler ama horiyatı mesela kanşarın düzüm. Özü insan bilirse mesela Horiyat Allah'tan bir vergide.
0: İşi yani belestiri. Yani sanatı belestiri.
1: Beledi.
0: Ama bu iyi fikirdeci. Yani bir şair eğer bu fikirdeyse.
1: Yok doğru.
0: İyi fikirdeci. Yani bir şair mesela getirsin müzik ne horiyatı yazıptı. Kahmon kanşan yazın.
1: Doğru.
0: Bu iyi fikirdeci. Ama sen bir sanatçı olarak.
1: Doğru.
0: Ha, bunu kullanabilsen işi. Çünkü bilsen mukabeleler olurlu.
1: Doğru.
0: Ecnenzelerde.
1: Ekip.
0: Ha, bunu kullanabilsen.
1: Doğru.
0: Bes şair bunu yapsa yanlışlıktı.
1: Tamamdır. Tamam değilse. Ben haz ederim yani Mahmayda mesela ben indi sen de dedi ki mesela ben bas eğlencelerde bilmesem mesela ne üstüne mavzu üstüne mavzu nerede mesela onun üstüne horiyette bak tamam.
0: Işte ani bir şekilde geldi. Mavzular ayrı bir şekilde geldi.
1: Ekil, ekil.
0: Belki bir bir mavzu üzerine mukabele edersiniz ya da hıyalda yoktu.
1: Ekil, doğru.
0: Ha, odur işte.
1: Doğru. Zence, mesela bakarsan da onun vazın kafiyası biraz zahmet olur.
0: Doğrudur.
1: Yani bazen mesela fikre garipti. Onun mesela o horiyet üzerine sana baksana o zaman kafiye biraz Ahmet geldi.
0: Öz bir senedir mukabelde kardeşim. Mukabelde şerdeki sen o kafiye üzerine mukabele edersen. O fikir üzerine.
1: Doğru.
0: O konu üzerine mukabele edebilsen.
1: Doğru.
0: Belki sen ayrı bir mevzuhtasan. Bes ayrı kelimetlerde. Aynı
1: doğru.
0: Mevzuhtasan ayrı kelimetlerde.
1: Doğru.
0: Yani bazı insanlar bunun farkına varmıyor. Mesela muzur bakın burada ayrı şeye getiriyor. Ayrı şeye getirmiyor. Aynı konudadır. Bes dedi uçma kafiyeler ayrıdır
1: doğru.
0: Mesela.
1: Ya baksa mesela mayda bir horiyedir mesela da güzeldi. Ama mesela baksa kanşarı bir horiyedir sana. Bes mesela bir kelime dağ var özünde.
0: He.
1: Tamam sen nedir bu kanşardı.
0: He.
1: Ama yok. Mesela bak ben nedir ha? Özüne cevap ver.
0: Ya bak sen bu mukabele fikrini eskilere baksa o.
1: He.
0: Hakikaten bir mevzu üzerine giderdi. Bak
1: doğru.
0: Eski mukabeleler her kimi deyirse o. Yani
1: doğru.
0: Bütün istedim. Baksan gül üzerine mukabele ediler. Evvelden ahire kimin güldü, tikandı, bağdı. O Mozart'tan.
1: Doğru çıkmıyor mesela, o Mozart'tan çıkmıyor.
0: O Mozart'tan çıkmadı. İşte güzellik de oradaydı. Onun yanında da birbirlerine hakikaten demek yok.
1: Yok idi.
0: O horiyet mukabelesi, horiyet.
1: Doğru.
0: İndiki, ben böyle göremem. Çok saygım var, üzülerek kıyamam bir hakikaten edirəm. Sanki horuz davasıdır.
1: Akit, doğru.
0: Birbirlerine, yani sen böyle, sen böyle etti, o ayıptı. Ben böyle görmürüm özünü. Yani horiyetimiz bir şekilde.
1: Akit.
0: Horiyet mukabelesi, hakikaten eclenzanın güzelliği. O xoriyet mukabelesinde.
1: Doğrudur. Ben mesela Mayıs abi hakikati şekerden kesirim. Baksa mesela ben şimdi böyle şeyde bir tane mesela sırsa bana xoriyet demek. Ama dediği zaman ben cevap vermem özde. Mesela ne derim? Kıkarım besteye vururum. Girem besteye. Yani baksa mesela adam vardır mesela bizdir. Ne adı? Korkusan cevap veresen yok. Korkmak diyor ki.
0: Yok korkmak
1: ama
0: diyor.
1: Yani ben mesela öz
0: kıymetim. Arif adam yanında korkmak tamam. Diyor.
1: Doğru.
0: Sen diyeyim sen besteye girem. Besteye de girme. Mike'ı koy özünü yansak.
1: Doğrudur. Doğru.
0: Nişe sen saygı çerçevesinde kal.
1: Doğru.
0: Yani o sana bir hakçı diyedin. Mafruz sen de hakçı diyesen özüne.
1: Doğru.
0: Bu utmak değil.
1: Beladır.
0: Yani sen çok haz etmirəm bu hakçı diyeyim. Cevabı lahmaka sükut.
1: Doğrudur.
0: Tamam. Yani sen kanşavdaki bir çirkin hakçı değilse sana, sen cevap verme özüne.
1: Doğru.
0: Cevap verme ağı da belki senden de bir çirkinlik
1: çıkar. Beladır.
0: Yani ben böyle görürüm.
1: Doğru.
0: Sen bir ailenin içinden yani büyüsen,
1: doğru.
0: O da fenli bir ailedir.
1: Ekit, doğru.
0: Amlaru, mesela buradan sevgimiz, sayımız Mufid.
1: Doğru.
0: Mufid Gani, Amuzavdu, tamam. Onun yanında da kardeşimiz Ustad
1: Meytem.
0: O da bir yetenekli, azifti. İkatsalar, meytersalar.
1: Doğru.
0: İyi yeteneciler de var özne. Sen bunlardan ne istifade ettin? Bunlardan ne kazandın?
1: Yani ben
0: bunlardan... Tabii Amun'da çok güzel besteler var.
1: Doğru.
0: Bir bestesini okumuyor sen Amun.
1: Ben okumuşum yani. Bak o vaktinde bir bestesini okudum. Ama millet dedi ki o beste benimdi. Ama buradan millete de yani seslenmem. O beste benimdi. Ama Mufid'indi. Çok cefalar çekti bizi yetirdi.
0: He.
1: Yani bunu 99'da Büyük Azif Alimullah. Bunu düz kurumatı tecil eden özü için. Ben onda mahtemati takriben 8-9 yaşındaydım. Abi Mufid'den döndürürüm bu bestede. Yani daha ondan sonra işte bu beste dediler belki benimdi. Yani millet dediler belki bu beste şahsi benimdi yok. Ama güzel besteler var mesela ama Mufid'in. Mesela babam ağlı olsun, öllem sana için yandım, küle döndüm. İnanmazdım bir gün mesela cahiyim.
0: Ben kardeşimiz, Ustad Mufid, yani burada kaç kere davet olupdu, diyemişim de özünden, buradan da diyelim. Bak sen, desen 8 yaşında o besteni döndürürdün.
1: Doğru.
0: Millete vay o beste benimdi.
1: Doğru.
0: Mufid'in şansı yoktu. Besteleri peki. Çok güzel.
1: Doğru.
0: Çok dört dörtlü.
1: Doğru.
0: Bak sen mesela, dedi o için, müzirin ağzında herkese yayılandı.
1: Doğru.
0: Bak sen Ali Benna'nın ağzında... Doğru. Öz ağzında yani ne güzel bestelerdi şansı yoktu.
1: Doğru. Şimdi bak Mayda abi bir bestesi var. O vaktinde 1995'te okuyup özün. Ondan sonra kardeşimiz Fikret Gamgin okudu özün. Derde Salam beni sevdi. Ama mahtiramati şimdi bu millettense bu beste mesela şimdi get millete selam mesela beste kimin demez la Mufid'inde.
0: He tamam.
1: Yani i̇şte şanssızdı. Doğru.
0: Şansında sanatçı da çok doğru var.
1: Doğru.
0: Yani hakikaten bazı sanatçı var. Yani çok saygım var sana.
1: Doğru.
0: Hakikaten yavru da değil. Ben sana açıyor torbasında bir şey yoktu. Biz bir şans kapıptı. Peki, dünya alem istiyor özün. Dünya alem. Ama ca makamları bilmiyor. Mesela koryatları bilmiyor. Ama o şans yerdir özün.
1: Peki, doğru.
0: Belki müzirden de iyi bazarı var.
1: Beladi.
0: Belki müzirden de daha fazla.
1: Beladi. Mayda benim mesela tuha satan toylarda. Ama mahtiramati oturanlar anlamırlar. Ya mesela baksan bir bestane okur var. Mahtiramati ne vezin ne kafiye. Yoktu. Bas millet oynamak ister. Darbaga.
0: Sanırım
1: kimin ha? Yani mesela...
0: Ben görüyorum bazı ecelencelerde baksan... Ben ad demeyeyim. Bir sanatçı dedim. Bir gün isterim bir ecelence havası yaşayalım. Çok beste kurma. Toy tüspür etme özün.
1: Doğru.
0: Bir makam. Makam içinde 200 koryat. Ondan sonra besteye gir. Beste içinde bir koryat. Yani böyle...
1: Doğru.
0: Dedi tamam. Ne dedi sen böyle olsun. Hala makamda da birden gelip kulağına dedi... bir mazufa çalın bizim için mazufa. Arapçada.
1: Doğru.
0: Dedi ya bak ustadım o el nedir? Deyim nedir? Buyurun nasıl? Bir mazufa ne makamı? Yani dedi o kim? Oturanlar da işte o ecelence ehli kalmadı.
1: Doğru.
0: O dinleyenler kalmadı.
1: Vallahi kalmadı.
0: Evvel bir ecelence olardı, haba gelirdi. Yüzden oturup kulağın, gözün, fikrin koyup tabaya haba ne diyecek?
1: Doğru.
0: Şimdi kalmadı.
1: Kalmadı. Hatta mesela makam dinleyen de kalmadı. Bayağı da. Ya mesela baksana makamı okusan var. Bir tane geldi kulağıma böyle de. يلا يلا سريع مقامي يا ريت مثلا يلا gir beste ya سريع.
0: Doğru. İşte lafın da gelişi Karızgar'dan oynar oyunda adı.
1: Doğru.
0: Onu da dinleyelim. Onu sonra sıkıntı
1: uzatalım. Memnuniyetler.

زنت ما قلم سنسس

0: Çok yaşa, ağzına sağlık.
1: Sağ olasın, sağ olasın.
0: Sağ olasın. Hakikaten güzel bestelerdi, güzel kelimelerdi. İşte bunda olabilir, doktor yaşayıptı bu.
1: Doğru, bunda bir
0: hayat yaşayıptı, yani, bir olay var.
1: Doğru.
0: Peki Müzir, indi ne hayatında yaşarız? Sevgi hayatında yaşar yoksa ayrılık hayatında yaşar?
1: Ben, Mayed abi, tamam mesela ben yani bu milleti, milletin sevgisi hayatıyla yaşarım. Hı-hı. Yok mesela var insan...
0: Aşk diye yaşamsın.
1: Yok, milletin sevgisini yaşarım.
0: Çok güzel. Ha bakırım.
1: Milletin sevgisi, Muradi. Çünkü bir sayın açayım. Şerdagi, Mayed abi. Mesela hani bir de ben sevdiği zaman ben böyle şey ama şey vermem yani kulak asmam. Ama haz ederim millet ben sevsin.
0: Peki, şimdi yaşamsan aşk hayat yaşamsın.
1: Yok.
0: Bundan önce yaşadım.
1: Yaşadım bundan önce. Yaşamışım
0: azından. Ayrılığında acısını
1: doğru,
0: saçtım.
1: Doğru.
0: Kahriyedim.
1: Hiç. Kahriyemem. Çünkü Mayed abi bir şey doldu gitti. Ama yani halal iş mende de öyleydi.
0: Hı hı. Ha, ben istemiyorum o detaylara girelim. Ben istemiyorum.
1: Doğru.
0: Yani aşk yaşadı. Acısını da sen seçmedim. Yani antike bir muadeladı. Ben bir böyle muadeleye razı gelmedim.
1: Yok.
0: Her ayrılan diğer o ayrılığın acısını seçerim. Doğru. Sen perçime gelmedi.
1: Yok,
0: yani
1: ben,
0: bu ayında da derdim.
1: Doğru hiç.
0: Hiç düşünmesem
1: hiç,
0: de.
1: Hiç düşünmem.
0: Yani tasadüfen hayata bir kimse girse aşk yaşayacaksan yoksa
1: yok,
0: reddedesin.
1: Yok reddederim özünü. Ben haz ederim, bak şimdi biraz evvel de dedim. Haz ederim mesela milletin sevgisini alım.
0: Zaten milletin sevgisini kazanıpsan.
1: Hamdolsun.
0: Seni seven soktu, hayranları soktu. Bizler de seni severiz.
1: Sağ olasın, sağ olasın.
0: Yani inşallah bir sevgi geldikse de artar.
1: İnşallah.
0: Ha, insan bir hareket var bizde diye bir başta aşk olmasa farkınadı kabardım.
1: Doğru.
0: Yani bir sen bir sanatçı olarak
1: belki
0: başvuruda bir aşk olduğu ise daha fazla canlandırsan o
1: doğru.
0: Yani duyguyla oksan, ihsasla oksan besteleri, koryatları.
1: Doğru. Ben neden yani gevel vermem aşka? Ama hazretme mesela bir tane bana müteallık olsun. Ama müteallık olduğu zaman İstemem onu
0: belki
1: hayat
0: hasar olsun. Belki de yine sana müteallık olan var bilmiyorsun. Çünkü bir tane ünlü olduğu zaman, meşhur olduğu zaman belki senin sevanı var, peki, aşkı da var.
1: Peki.
0: Belki yetirmedi sana, yetişmez
1: peki
0: sana.
1: Mayed abi ben mesela neden istemiyorum yani mesela bu aşk şeyinde mesela bir tane müteallık olsun bana. Ama bizim hasaten mesela müştemağımızda mesela bir sanatçı giden de bir kapı çalanda mesela bir hırışçı giyedir. Tamam. Ama mesela o ev sahibi sanatçını galet tanır. Mesela bir şeyi gözüyle görmediği zaman kalkır mesela o şeye tühmedir. Mesela gelirim, valla mesela gün gördük ayılınca da mesela böyle tabiye döküydü mesela içmişti. Tamam. Ama sen mesela yarın beşer bir karış yere gider. Tamam. Sen bir şeyi gözüyle görmediği zaman neden gelse bana tühmetsin o mesela?
0: Evvel bu şeyler vardı, bas ben indi bu şeyleri gömürüm Müzir Efendi. Evvel mesela bir sanatçı zahmetlik seçerdi bir kız isteyende.
1: Doğru.
0: Yani bir tane sevende bir kehalatı diyerdi bu mağdı sağıran. Bas indi kalmadı, ben böyle görürüm. İndi yani bu şeyler rağbet olupdu bir tane bir sanatçıya kız verende yani fakir edir.
1: Doğru.
0: Yani sanatın koyduğun ışık tarafını gördüler.
1: Doğru.
0: O mahal karanlık tarafını görürler.
1: Doğru.
0: İndi ışık tarafını görürler.
1: Ama Mayed abi verdikler de o zaman mesela baksa şurut kururlar. O insandan.
0: Maniden vazgeç.
1: Maniden vazgeçkin. Ama sen baksa bunun sanatıdır. Tamam.
0: Ha.
1: Bu yarın vazgeçtin ne işlersin? Niçin? Eğer ratibi de yok ise niçin ha. O?
0: Kim var arkadaşlar oradan şart olundu özüne? Yani sanattan vazgeçsin.
1: Bizim oradan saygı selamı kardeşimiz Erken Arayiz.
0: Buradan sevgimiz saygımız. Daha başkası?
1: Valla ben yani bas indilak cebillem Erken. Hatta mesela ben o vakit...
0: Haydi sen istese bir denanı sana dese sanattan vazgeçsen.
1: Ama vazgeçerim. Mayed abi. Haydi vazgeçtim mesela ne işlerim? Ne işleyim?
0: Ha, sen olursun tamam, sadece
1: tamam,
0: sanatçı
1: mesela ben bu sanatımdı.
0: Ha.
1: Tamam. Doğru. Mesela benim başka yerden mesela ratibim de yoksa. Hı. Ben ne işleyim?
0: Hı-hı. İşte bunu da mesela o ahle aynada bilsen diye bilsen.
1: Doğru.
0: Benim bu mazlar rızkımdı.
1: Oğlu. Oğlu.
0: Ben, ha, ben böyle görürüm yani indiki aileler de hani dedik, indi ışık tarafına bakla, karanlık tarafına bak. Zaten de öz beladı.
1: Doğru.
0: Yani sanaten güzel bir şeydi.
1: Ekit.
0: Ben bir şey de var, çok hayıf sanırım yani. Bizim kız unsurumuz azdı sanatta.
1: Doğru.
0: Azdı dedim de, olabilir yoktu da. Yani var ise bir tane var.
1: Doğru.
0: Yani son zamanlarda çıktı.
1: Doğru.
0: Biz hazırladık fazla kız unsurlarımız olsun, sanatçı. Sanat güzel bir şeydi. Yani görürük mesela Arap kökenli kardeşimizde, Türk kökenli kardeşlerimizde, bunlar da hepsinde kız unsurçu yoktu. Sanatçı da var, müzisyen de var.
1: Mesela sen de diyor kimin
0: mayrabi? Bizde yoktu.
1: Akit. Mesela bak senin mesela Araplarda var, Kürt insanlarımızda şey var. Ama ne güzel sesler de var özlerinde.
0: Ha. Bizde de var.
1: Doğru.
0: Bizim millette de çok güzel ses var. Vallahi ben tanırım. Doğru. Arkadaşım var. Kızında bir ses var dinletirim bana.
1: Doğru.
0: Yani babayla konuşuyorum. Derim getirek radyoda yani ne bir harflerini kabul etmeli.
1: Doğru.
0: Yani hele bu fikirler kalıptı. Yani
1: o da yani korkar koymalı. Mesela yarın ya da o sistemde mesela yarın o kız üstünde mesela hakikat çıksın. Mesela mahtiramatı iyi insanlarımıza. Ama milletimiz biraz yamandı. Mesela yarın o sanatçı olduğu zaman valla.
0: Çok afvavi dedim.
1: Valla.
0: Çok geçer hayatım, çok geçer.
1: Valla.
0: İşte.
1: Ha valla ya milletimiz, yani milletimiz yarın mesela nakdeder. Böyle insanlar tamam.
0: Bes, ben şahsi görüşümde hemen hiçbir zaman yani buna eleştiri almam. Bir kız sanatçıysa valla gurur duyarım.
1: Doğru.
0: Yani bir kız sanatçımız olsun, iyi bir kabiliyetli, güzel bir ses valla gurur duyarım.
1: Doğru.
0: Yani benim şahsi görüşümde.
1: Doğru, beladır.
0: Neyse de başkalarının görüşüne de çok saygımız var.
1: Doğru.
0: Biz vaktimiz çok daraldı. Son bestemiz, kardeşimiz buradan sevgimiz, saygımız Abbas Yanardağ.
1: Abbas Yanardağ.
0: O ne yazık sanatı terk etti.
1: Doğru.
0: İşte başka bir yoldaydı. Allah Ekim. İflah etsin özün. Allah
1: nezihe
0: başarılar özüne. Buradan sevgimiz, saygımız bütün Rus halkına.
1: Sağ olasın.
0: Özellikle de Abbas Yanardağ'a.
1: Sağ olasın.
0: Kim var gevulunda, kimi seversin. Çok

0: Valla yaşadık, çok yaşa. Hakikaten ben bugün çok eğlendim, çok güzel.
1: Güzel
0: i̇şte düşman şeyleri ne kadar güzeldi. İşte bugün Duz Şevası'nı yaşadık. Bu güzel bestelerden, bu güzel horiyatlardan, güzel sasudan. Hakikaten ben temettü ettim bugün.
1: Gözümden, emredersin.
0: Son diyeceği o neydi Müzir kardeşim?
1: Son buradan biz isteyenlerin hepsinin gözünden elinden öperek. Büyüklerin, küçüklerin. Buradan bütün sevenlerden inşallah Allah kavuştur özlerin. Bütün millete de biz hizmetkarız. Ben zaten bu öz sen dediği kimin yani. Bu ben demem, bu benim yerimdi.
0: Bütün Türkmen'in yeri.
1: Bütün Türkmen'in yeri de. Ama ben her zaman bana aradığı zaman mesela sen olasın, kardeşiniz Murat Kalal olsun, Alab olsun. Ben seve seve gelen buraya hizmetkarım
0: size. Çok sağ olasın. Ben özellikle ben şahsen olarak sana teşekkür gözümden ederim. Sonra Türkmen FM Uydu Radyosu'nun adıyla sana teşekkür ederiz. Bu uzak yolu kesmişsen çok sağ olasın. Ben programı sona vereceğim. Ben herkese diyorum yani herkesin affına sığınarak bizim programımız zanlı olduğu için belki istemeden bir hatamız oldu, istemeden bir yanlışlığımız oldu. Herkesten özür dileriz. Bugünkü programımız bu kadar. Gelecek program başka misafirlerle görüşmek üzere. Sevgimizi, saygımızı kabul edin. Şen ve esen kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana ol.

0: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Birleşmiş Milletler Irak İnsani Yardım Koordinatörü Gulam İsakzai ile siyasi ile güvenlik durumunu, ayrıca kalkınma projeleriyle sanayi, ekonomi ve tarım sektörlerinin geliştirilmesini ele aldı. Başbakan Ali Ezzeydi, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne hedef alan suç saldırısının perde arkasını ortaya çıkarmak için üst düzey soruşturma komisyonu kurduk dedi. Kanun Devleti İtilaf Sözcüsü Akil Fetlavi, güçler ittifakının kurulması, meclis başkanlığını denetlemek ve kararlılıklarını tek taraflı alınmasını engellemek amacı taşıyor dedi. Milletvekili Kaysar Curani, bütçenin Haziran ortası ya da Temmuz başında hükümetten parlamentoya gönderilmesini beklediğini açıkladı. Elektrik Bakanı Ali Sadi, yaz ayları için özel bir acil durum planı hazırlandığını belirtti. Elektrik Bakanlığı, Hor Ez-Zubeyr'deki Türk Enerji Üretim Gemisi'nin birkaç gün içinde hizmete alınması için bağlantı çalışmaları tamamlanıyor dedi. Tarım Bakanlığı, hemorajik ateş hastalığının yayılması nedeniyle Suriye'den Irak ve Körfez ülkelerine hayvan geçişini durdurduğunu açıkladı. İçişleri Bakanlığı, 2026 yılı içerisinde 70 binden fazla Birleşik Ulusal Kimlik Kartı ve 28 bin elektronik pasaport basıldı dedi. Ulusal Güvenlik Teşkilatı, Bağdat'ta 300 elektrik trafosunun ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Uyuşturucuyla Mücadele Müdürlüğü Diyale'de üzerlerinde 85 kilogram kaptagon bulunan 4 zanlıyı yakaladı. Birleşik Arap Emirlikleri Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan 20 bin denizcinin kurtarılması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne çağrıda bulundu. İran son 24 saat içinde Hürmüz Boğazı'ndan 35 gemi geçti dedi. İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 6 sağlık çalışanı 11 kişi şehit oldu. Hizbullah son Amerika yaptırımlarını Lübnan halkını korkutma girişimi olarak değerlendirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, Hava Savunma Güçlerinin 101 Ukrayna insansız hava aracını engelleyip imha ettiğini açıkladı. Amerika Başkanı Donald Trump ülkesinin Polonya'ya ilave 5000 asker göndermesi

hasret kaldım bacı bakışına yüzüne. Hasret kaldım bacı bakışına yüzüne. O şirin tatlı bal kimin sözüne. Açılma gözlerin, ben kurbanım gözüne. Açılma gözlerin, ben kurbanım gözüne. Ben kurbanım gözüne. Ben kurbanım gözüne. Ben kurbanım gözüne.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen

Bilseydim hayalıydı acımaz sonunda. Peşine düşmezdim ben de onun da. Cevheri şeytanı meleç donunda. Resmine dalmağa pişmanım pişman.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Yıldız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken aklımdasın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

Derdim olsun, kadehler dolsun. Ben kaybederken Azrail seyre dursun. Dinliyorsun, görmüyorsun. Kurban ederler kimlerle geziyorsun.

için. 이 남쪽 저의 시동 복합 없이 돌아가요.

Müziğin en iyisi radyo Türkmen FM. 90.1 radyo Türkmen FM.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen...

0: Türkmenlerin en sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsan.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

güzelsin, şirinsin, hem şahanesin. Çektiğim çileme tek bahanesin. Melek mi şeytan mı bilmem ki nesin. Tuzaktan tuzağa atsan da olur. Ben seni seviyorum ya, sen beni sevmesen de olur.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

sensiz olmayı ve sensizliği kabullenmeyi. Yo yo yo, bu hayatımın en ağır yükü, ıstırabımın en çekilmesi ve tövbe tutmayan tek duam olur. Sensiz yaşamam ve sensiz yine de yaşayamam.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.